0: Спас. Şey başlı hop. Hoş geldiniz. Çavalim, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturduk.
1: Bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan

asker Hasan üçer kovucu kibra şirin memi alan miri kont gir serpiş tabu zirevan suvar kenre İde bin evi serhavzi gulab ava kasteli cümezken ezina zedada rastker Miri kont gir memi alan ve sibi dilber kevani zina zeda Li serhavzi gulab ava kasteli bçavi seri gadi vüdüle kanaz kirayay

İni berhi tazhalandım şavutandım Lahafa bojare veran şerin Cumhurbaşkanı toil begeyle oyunu lavan

ve merattan reşvereneye. Çarevun dermani kadın elli bacari, halepli bacari şame. Tün elli bacari berütteye.